0: Zoe, Rizal, Rakim, with Gat.
1: Yes, the God, baby.
2: Ladies and gentlemen, I'm proud to bring to you and yours, Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim. Rakim